dek tepelerden o yüce karlı dağ dostluğunda ta taşra kentlerinin ıssız karanlık kuytularına varana dek ben gezdiririm adını engin denizlerin deli dalgalarına hoyrat bir sevdayı vurana dek yüreğinde yangın alevlerin lavlarını bir bir adımı haykırana dek ben patlatırım. Akarım yüreğimle yüreğine ıssız ve masum bir sevda yolu açarak. Kanat açarım gök kardeştir, gök beni anlar diye. Kanat açarım gök üstünden üstüne bir iz düşümü belki, belki beni anlarsın diye. Ya yazar haykırırım adını, ön sözü olmayan kitaplarla haykırırım adını. O meraklı gözlerin ufkunu açarak adını verdiğim tohumları eklerim gönülde aşk ile. Yüreğime bir bir büyüyerek bana cesaret versin diye sana dair, yaşama dair. Sadece ama sadece ben haykırırım adını. Seher vakti doğan güneşin batımına kadar her gün. Gün neşelenir, günler neşelenir. Ben hep haykırırım adını.

Seni de vururlar bir gün ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir, ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin ey acı. Gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin, avuçlarımızda hira dağıydın, al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize mitralyözlerin Washington'dan ayarlandım. Seni de yakarlar bir gün ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa parmakların eğri ağaç tutamaz. Çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu. Damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı, Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın. Suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi. Çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen feal.

0: Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü sonra. Ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin ve unutmayın.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

biliyorum ki kendime. Sen benden gittin gideli. Terim küs olmuş dilime. Sen benden

Radyo Üsküdar.

sizin çöpçü çöp alır mı? Telefon açan bulur mu? Vergi kaçıran olur mu? Uzaylılar hoş geldiniz. Ayda var mıdır

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine

etmeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

yaşarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın.

0: Koca yürekli adam. Radyo Üsküdar. Babam. Korkusuzca girdiği kavgalardan yara almadan çıkan. Eşkıya, hain, cihanları heybetiyle kovan. Çilenin ablukasından alnı açık, başı dik çıkan. Koca yürekli adam.
1: Eledime,
0: kan ağlarken yüreği, gözünde nem görmediğin, beş parasız günlerin sabahında kısmet tellallarına minnetini duymadığın, dünyanın kalleş şövalyelerine restini çeken koca yürekli adam.

çelikten leblebiyi öğüten dişleriyle, avuçlarımla dağları denize dökerim diyen dilleriyle, yorulmak bilmeyen zırhlı bedeniyle, tırnaklarıyla hayatın kalbine tutunmuştu. Koca yürekli adam. Daha dün yaşadım dediği 70 yıllık ömür. Küsmüş hayatın fil dişi kulelerini, tırnaklarını geçirmiş kendi yüreğine. Kanattıkça yüzü gülüyor, dili söylüyor. Konuş, konuş, konuş, sakın ha susma. Koca yürekli adam. Babam. Derdini söyleme. Kimseye eyvallah etmeyen minnetsiz adam. Yürüdüğünde yeri titreten, kıymet bilen, kıymetini bilemediğim, derdimi söyleyemediğim koca yürekli adam. Canım. Canım babam.

0: Radyo Üsküdar.
1: Ne olur kim olduğunu bilsem piyanın, ellerini bir tutsam ölsem, böyle uzak uzak seslenmese, ben bir şehre geldiğim vakit o başka bir şehre gitmese, otelleri bomboş bulmasam, içlenip buzlu bir kadeh gibi buğulanıp buğulanıp durmasam, ne olur sabaha karşı rıhtımda çocuklar piyayı görseler, bana haber salsalar, bilsem içimi büsbütün yıldız basar, bir hançer gibi çıkıp giderdim. Ben bir şehre geldiğim vakit o başka bir şehre gitmese, Singapur yolunda demeseler, bana bunu yapmasalar, yorgunum, üstelik parasızım, pasaportsuzum, ne olur sabaha karşı rıhtımda seslendiğini duysam piyanın, sırtında yoksul bir yağmurluk, çocuk gözleri büyük büyük, üşümüş, ürpermiş, soluk, ellerini tutabilir.

0: Bilsem piyanın ölsem eksiksiz ölürdüm.
1: Radyo Üsküdar.

Kelimeler, yalanlar ve yanlışlıklar getiriyor bana. Biz sulara alışalım. Sen bana denizlerin renginde, el değmemiş mavilikleri içinde taşıyan yosun kokulu bir gülümseme gönder. Çünkü ben boğuluyorum. Terk edilmiş göğsümde acı bir çığlık, bir yol kavşağında yalnız kalmanın anlamını kavramış bir yürek, yorgun, terli ve yenilmiş bedeni

şöyle suyu anlatmak istiyor. Kuşları kanatlandıran sırrı öğrendim. Yaşlandım ve burası bana dar. Ben telaşlı bir çığlığım, acelem var. Rüzgarım saçlarını özlüyor. Bakıyorsun ve bir dağ eriyor içimde. İstersen ben bu saadeti ve rüyaları yağmur altında ıslananlarla paylaşabilirim. Ağlayabilirim üstelik. Bahar yok diye bu kentin dağların isyanına katılabilirim. Yeter ki sen ol son tebessümümde. Sen hangi vaktin nergisisin ki vakit yok deyip bana geceyi anlatıyorsun? Harlıdır benim ateşim, üşüme. Benim ülkem denizlerin ötesinde kurulacak. Düşlerimi yorumladı annem. Güzelliğin mağruratı bu sulardan geçsin. Şimdi öyle bir vakti seç ki sevgilim, sakın Nisan olmasın. Toprağında izin, aynalarda yüzün kalsın.

Mevsimler boşuna geçti. Sessiz, sedasız. Birikti duygular, dile getiremedim. Yağmurlu bir gündü, çıkıp gittin ansızın. Seni sevdiğimi

Yol boyunca hem yürüdüm hem düşündüm. Nice baharlar, göçmen kuşlar geldi geçti. Sen kaldın düşlerimde, cananım olarak.

dağlar dumanlı, gönlümde hazan var. Güller solmuş, lalelerde sisli bir hüzün var. Gittin gideli, içimde tarifsiz sıkıntı var. Seni sevdiğimi

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım, başım, gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım, başım, gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım, gözüm üstüne. Başım, gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım, gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi, bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

şeyler umarak. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü. Nasıl hatırlamazsın o türküyü? Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü. Alıştığımız bir şeydi yaşamak. Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok. Yok bizi arayan, soran kimsemiz. Böylesine karanlık ki gecemiz. Ha olmuş, ha olmamış penceremiz. Akarsuda aksimizden eser yok.

Bağırsam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: sıra.
1: Bu sabah bulutsuz yağmur gibiyim. Yalnızlık çok zormuş. Tanıdık yüzler gördüm. Seni sordular, hiçbir şey söyleyemedim. Günahlarım boynuma. Bu işkence, bu acı nereye kadar gider bilmiyorum. Şimdi neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama beni sorarsan, aşık adam ne yapar? Ya oturur şiir yazar, ya da dün gece benim yaptığım gibi oturur sabaha kadar hüngür hüngür, hıçkıra hıçkıra ağlar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Adımı düşürmüşüm yere, çok dipsiz kuyuya psikologlar gülsün. Çok değişik insanlardı ama çok ses vardı ve hiç duymazlardı. Sağ olsun sağ kalanlar.

benim gülsün. Gemiler yürümüyor kaptan, bütün köşeler bizi bekler. Neden mazhar, mazhar adam, sen de adamsın.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan, G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

adı Özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da.

kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda, kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan merhabalar, selamlar. Heybemizi attık omuzumuza ve yola çıktık sevgili dostlar.

0: Sevdan olmasa diyerek programımıza başlıyoruz.
1: Radyo Üsküdar.

Merhaba ey hürmete layık olanlara, hürmet edenler. Merhaba gülüşünde dostluğun papatyalarını açtıranlar. Merhaba ey bir zeytin tanesinde dünyanın bütün gülüşlerini bir arada görenler. Merhaba birbirinin gönlünde bereketlenip Fatıma'nın sırrına erenler. Merhaba gözünden gönlüne seslenip cansın diyenler. Merhaba muhabbeti yarasına merhem edip sabrı kuşananlar. Merhaba elindeki söz asası ile her işi asan edenler. Merhaba. Açalım heybemizi sevdamız gönlümüzdeyken, ne varsa görülsün ve süzülsün. Merhaba ey her şeyden vazgeçip senden vazgeçmedim, senden vazgeçmedim diyenler.

Değerli dostlar, 17 Haziran 2026 Çarşamba gününden sesleniyoruz sizlere. Radyo Üsküdar'dan, Üsküdar Üniversitesi Radyosu'ndan ses veriyoruz. Sesimizi duyan, sesimizi alan, sesimizi gönlünde yankılandıran herkese bir kez daha bu mikrofonlardan selamlar, muhabbetler olsun efendim. Değerli dostlar, Muharrem ayının ikinci gününü yaşıyoruz. Mah-ı Muharrem, Muharrem ayı ve vazgeçişlerimiz üzerinde acaba ne söyleyebiliriz diye düşündüm. Bugünkü konumuz vazgeçişlerimiz, vazgeçtiklerimiz. Değerli dostlar, esasen her fetih bir başlangıç anlamına da gelmeyebilir. Bir başlangıçla gelmeyebilir. Her fetih böyle olmayabilir. Bazı fetihler ve belki de esas fetihler, daha esaslı fetihler aslında vazgeçtiklerimizle ilgilidir ve vazgeçtiklerimizle beraber gelir. Çünkü vazgeçişler yeni mühim kapıların açılması demektir. Yeni ve mühim başlangıçlar demektir. Aslında insan biriktirdiği kadar değil, topladığı kadar değil. Hani toplayıcılık gibi bir yanımız da var ya, biliyorsunuz, insan olarak avcılık yanımız var, toplayıcılık yanımız var. Aslında bizi biz kılan topladıklarımız, biriktirdiklerimiz değil büyük ihtimalle. Bizi biz kılan, bizim kimliğimizi açığa çıkartan, varlığımızı belirleyen, duruşumuzu netleştiren, şahsiyetimizi oluşturan aslında vazgeçtiklerimiz. Kendimize sormamız gereken, sen bu yolda nelerden vazgeçebilirsin? Ve bu yolda, bu yol yürüdüğün bu yolda, bu istikamette bugüne kadar nelerden vazgeçtin? Çünkü bu Ramazan ayı gibi, Recep ayı gibi,

ne kadar çok niyaz ettiğimiz, ne kadar kıldığımızdan ziyade o güne kadar ve o güne mahsus olarak neden vazgeçtiğimiz, nelerden vazgeçtiğimizdir. Hani derler ya, özellikle gençler arasında dolaşırdı eskiden, internette biraz da yoğundu galiba. Şimdilerde de ne kadar var bilmiyorum. Arkadaşıma sorduğumda halen geçerli demişti bu. Diyorlar ki genç aşıklar birbirlerine, özellikle hanımlar diyorlar ki benim için ne yaptığına bakmıyorum. Benim için neler yaptığına bakmıyorum. Benim için neden vazgeçtiğine, benim için nelerden vazgeçtiğine bakıyorum diyorlar. Gerçekten önemli. Benim için hangi zamanından vazgeçtin? Benim için hangi planından vazgeçtin? Hangi programından vazgeçtin? Sana güzel görünse de benim için hangi adetinden vazgeçtin? Hangi kararlarından vazgeçtin? Hangi konforundan vazgeçtin? Gibi düşündüğümüzde vazgeçmek aslında biraz da bizim ne yaptığımızı, ne kadar değerli olduğunu, o vazgeçtiklerimiz, kendisi için vazgeçtiklerimizin ne kadar değerli olduğunu da gösterebilir. Evet, fetihler bazen bir yere giderek, oraya huruc ederek, oraya yönelerek, oraya dahil olarak, müdahil olarak olmaz. Bazı fetihler ve belki de gerçek fetihler değerli dostlar aslında vazgeçtiklerimizle, vazgeçebildiklerimizle olur. Çünkü vazgeçmek ve vazgeçtiklerimiz bizim hayatı yeniden tasarlamamızı, bir kere daha düşünmemizi, tartmamızı, ağırlıkları ortaya koymamızı, fark etmemizi ve bu ağırlıklar içerisinden bizim yürümemizi engelleyen, topallamamızı sağlayan, hızımızı kesen, ağırlıklarla bizi yoran, bizi yolumuzdan eden, vakti vaktine ulaşmamızı engel olan bir sürü mevzu da önemli bir etken. O sebeple o ağırlıkları, o vazgeçmemiz gerekenleri bırakabilmemiz demek gerçekten çok önemli. O bakımdan vazgeçişlerimiz, vazgeçtiklerimiz ve vazgeçmemiz gerekenler çok mühim. Mevzuya buradan girmeye çalışalım. Bu kolay değildir. Dün hicretten bahsettik biliyorsunuz. Hicret geride bırakmak, kopmak demek, ardına bırakmak demek, terk etmek demek, bırakmak demek, yönünü başka yere, arkanı daha evvel var olduğun yere dönmek demek. Yani aslında bir nevi hicret yükü bırakmak demek. Hatıra yükünü, yaşanmışlık yükünü, barkını, evini, varsa eşyalarını, varsa hayvanlarını vesaire vesaire vesaire, bütün bunları bırakmak. Yani bunların tümünden vazgeçmek. Ne için vazgeçmek? Onun için vazgeçmek. Ne için vazgeçmek? Senin için vazgeçmek. Ne için vazgeçmek? Bizim için vazgeçmek diye vaaz edebileceğimiz, konumlandırabileceğimiz bir mevzu. O bakımdan hicreti bile düşünürken, anlarken gidişe doğru bakıyoruz, evet. Yönelime doğru bakıyoruz. Gidilen yere bakıyoruz. Yolda çekilen çileye bakıyoruz. Gösterilen stratejiye bakıyoruz. Değil mi? Bütün bunlara bakıyoruz. Ama bir de neden vazgeçtik? Nelerden vazgeçtik? Neleri ardımızda bıraktık? Ve o ardımızda bıraktıklarımızla gönlümüz ne kadar bağlı ya da değil meselesi gerçekten çok mühim. Biraz da meseleye buradan bakalım diye öneriyorum efendim sizlere. Cansu Koç'tan bir eser dinleteceğim ve ardından bu vazgeçişlerimiz, onların bize getirdikleri, bunun zorlukları, psikolojik etkileri, sosyolojik durumu, konuşulabilecek, üzerinde konuşulabilecek çok yönü var. Ne kadarını ifade edebiliriz, dilimiz ne kadarına döner bilmiyorum. Sizlerin de yardımıyla, güzel açılımlarıyla kaldığımız yerden devam ederiz diye diyorum.
Ama şarkıya gitmeden niye çattın kaşlarını dinleteceğim size. Cansu Koç'tan gelecek. İşte o kaş çatmalar mesela, bazen onlardan da vazgeçmek lazım. Kapristen vazgeçmek.

0: vazgeçiyorsun, kaş çatmaktan vazgeçiyorsun, küsmekten vazgeçiyorsun, şundan vazgeçiyorsun. Bunlardan vazgeçtikçe daha çok seviyorsun, daha çok yöneliyorsun, daha çok için açılıyor, daha çok yüreğin kabarıyor, daha çok ruhun donanıyor. Vuslat olsun diye daha fazla can atıyorsun, bir an evvel gitmek istiyorsun ama vazgeçtiklerini bırakabildiğin kadar hafifliyorsun, hafiflediğin kadar da daha rahat, daha hızlı, daha neşeli, daha zinde, daha dinç olarak yarine, sevdiğine ya da gitmek istediklerine gidebiliyorsun. Eskiden bildiğiniz gibi atlarla ulaklar yol aldıkları için Tatarlar, ulaklar, ulak da deniyor, Tatar da deniyor. Onlarla beraber gidildiği için atların üzerindeki süvarilerde pelerinler olurdu. At böyle şaha kalkarak gittiğinde onu dolduran, ona gelen rüzgar üzerindeki pelerinin altını dolduruyor. Üzerindeki pelerinin altını doldurduğunda at daha da hızlı bir şekilde gidiyor. Yani vazgeçtiklerini arkada bırakıp varmak istediği yere, kavuşmak istediği yere, sevmek istediği yere, sevilmek istediği yere, sarmak istediği yere, sarılmak istediği yere, var olmak istediği yere, kendini inşa etmek istediği yere, nereye gidiyorsa o vazgeçtikleri rüzgar ona girdiğinde onu daha da hafif hale getiriyor. O pelerin gibi, pelerin oraya girince, rüzgar oraya girdiğinde sanki atın üzerinde bir yük yokmuş gibi müthiş bir şekilde kanatlandırarak gidiyor. Vazgeçtiklerimiz eğer gerçekten vazgeçilmesi gerekenlerse tabii, bırakılması gerekenlerse, kalbimize yükse, ruhumuza yükse, aklımıza yükse, zihnimizde yükse ve bizi aşağı çekiyorsa, insan olmaktan, iyi insan olmaktan, bilen insan olmaktan, arif olan insan olmaktan, seven insan olmaktan, sevilen insan olmaktan, fedakarlık yapan insan olmaktan, aidiyet duyan insan olmaktan aşağı çekiyorsa, onlar vazgeçmemiz gerekenler. Onlar geride bırakmamız gerekenler, vazgeçişimizi gerçekleştirmemiz gerekenler. Ne kadar onlardan geçiyorsam o kadar sende oluyorum. Ne kadar onlardan vazgeçiyorsam o kadar sen oluyorum. Ne kadar onlardan vazgeçip ne kadar sen oluyorsam o kadar sen bende oluyorsun. Ve işte o zaman biz dediğimiz kavram oluyor. Yani vazgeçişler biraz da seni bende var kılan, beni sende var kılan ve bunu bir bereketle büyüten, birbirine kenetleyen ve bir olma, tevhid olma, vuslatı yakalama, bulma konusunda da çok önemli bir şey. Vazgeçtiklerimiz önemli. Eski bilginden vazgeçemiyorsun, eski adetinden vazgeçemiyorsun, yanlış ezberlerinden vazgeçemiyorsun, kırgınlıklarından vazgeçemiyorsun, kalbinin işte mahzuniyetinden vazgeçemiyorsun, daha evvel edindiklerinden vazgeçemiyorsun, şu kadar emek verdim diyerek bırakman gerektiği halde bırakamıyorsun, öteki ne der, beriki ne der diye vazgeçmen gereken ve koşman, vazgeçemiyorsun. Vazgeçemediğin içinde onları bırakamadığın için, terk edemediğin için de koşman gereken yere koşamıyorsun ve ulaşman gereken yere ulaşamıyorsun. Vuslat etmen gereken yere ulaşamıyorsun. Aslında bu ayağımızdaki çok büyük bir pranga. Bu prangaları kırmak, vazgeçebilmek bir fethin kapısı olduğunu, önce kendini fethediyorsun, sonra sevdiğini fethediyorsun. Vazgeçerek belki kendini fethediyorsun, kendini rahatlatıyorsun, kendini ferahlatıyorsun, kendini hafifletiyorsun, ağırlıklarından kurtuluyorsun, tortularından kurtuluyorsun, yosunlarından kurtuluyorsun, yanlış ezberlerinden kurtuluyorsun, algı yükünden kurtuluyorsun ve o kurtuluşla, o vazgeçişle kendini yeniden inşa ederek, kendini yeniden imar ederek, kendini yeniden var ederek, kendini kendinden yeniden doğurarak o vazgeçişle vuslat etmen gereken yere, sevmen gereken yere, sevilmen gereken yere, var olman gereken yere gidiyorsun. Yani Mekke'den Medine'ye gidiyorsun. Evet değerli dostlar, niye niye çattın kaşların diyelim, birbirimize kaşlarımızı çatmayalım. Birbirimize sevdan olmasa ben ne yapardım? Bu yükleri nasıl atabilirdim? Senin sevdan olmasa, senin muhabbetin olmasa, senin bana bakışın olmasa, senin beni kendine çağırışın olmasa, senin o iştenliğin olmasa, o auran olmasa, o enerjin olmasa, hadi gel deyişlerin olmasa, hadi muhabbetleşelim deyişlerin olmasa, ben bunlardan nasıl vazgeçerdim diyebilmek lazım. İşte o vazgeçmemiz gerekenlerden birisi de çatık kaşlar olmalı, değil mi? Ondan sonra ağır sözler olmalı, incitici sözler olmalı. Hepsinden vazgeçelim. Ama biz Cansu Koç'tan şimdi...
1: Radyo Üsküdar.

Programındasınız. Ben Uğurcan Polat. Yine birlikte yola düştük. Heybemizi sırtımıza koyduk. Girişte tekerlememizi söyledik ve yola birlikte revan olduk. Evet, vazgeçmek, vazgeçebilmek alternatiflerle de ilgilidir. Alternatifler üretebilmek, alternatiflerin farkına varmak, onlara bir değer yüklemek, onları takdir etmek, onların değerini, kıymetini bilmekle ilgili bir yanı da var tabii. Evet, vazgeçmek hayatımızı yeniden tasarlamak demek aslında. Yani memnun olmadıklarımızdan, ağırlıklarımızdan, hızımızı kesenlerden vazgeçmek. Ona ulaşmamıza mani olanlardan, ona kavuşmamıza mani olanlardan, vuslatı yar etmemize mani olan ne varsa onların tümünü geride bırakıp onlardan vazgeçiyor olmamızı gerekiyor. Bu vazgeçişler tabii devam edecek. Yani o kadar şeylerden vazgeçeceğiz ki istediğimiz, ümit ettiğimiz, kavuşmak istediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın bizlere müjdelediği, tebşir ettiği, vahyinde bizlere söylediği o müjdelere de, o nimetlere de, o ihsanlara da ulaşabilmek bu dünyada nefsimizin isteklerine, hırsımızın isteklerine, değil mi? Heveslerimizin isteklerine, şeytanın isteklerine, kötücül arkadaşların isteklerine, çevremizdeki insanların isteklerine karşı direnmek, onların istediklerini yapmaktan vazgeçmekle de ilgili bir şey. Ama bir de sevdiklerimiz için vazgeçtiklerimiz var. O da karşılıklı ilişki açısından önemli. Yani hayatımızı yeniden kurgulamamızı aslında sağlayan bir durum. Vazgeçmek o bakımdan çok kıymetli bir şey. Yanlış hedeflerden vazgeçiyorsun. Toksik ilişkilerden vazgeçiyorsun. Sonuç vermeyen eylemlerden vazgeçiyorsun. İşe yaramayan ezberlerden vazgeçiyorsun. Seni mutlu etmeyen, senin saçlarını rüzgarda dalgalandırmayan, gözünün işine fer olmayan, on cansın dedirtemeyen kendine ve muhatabına dedirtemeyen ne varsa bunlardan vazgeçmek, vazgeçebilmek, kendini kendinden yeniden doğurabilmek demektir. İşte Muharrem ayı ve diğer kıymetli diğer aylar bunlar üzerinde düşünmeye, kendini tefekkür etmeye, yeniden gözden geçirmeye, olman gereken yerde yere ne kadar yakınsın, ne kadar uzaksın, olman gereken yere yakın olmaman, hangi vazgeçemediğin sebeplerle, hangi bırakamadığın unsurlar sebebiyle bütün bunları bir teşrih masasına yatırmak, onları analiz etmek, doğru tahlil etmek, adaletle yaklaşmak, kendine torpil yapmamak meselesi de çok kıymetli. Evet, tekrar edelim. Yanlış hedeflerden vazgeçmemiz lazım. Toksik ilişkilerden ve toksik arkadaşlardan, bizi zehirleyen ilişkimizi, hayatımızı, anlayışımızı, kalbimizi, düşüncemizi zehirleyen arkadaşlardan vazgeçmek lazım. Bu zehirlenme insanın manevi hayatına sirayet ediyor, ibadet hayatına sirayet ediyor, tefekkür hayatına sirayet ediyor, değil mi? Ondan sonra mana hayatı diyebileceğimiz gece hayatına sirayet ediyor. Gündüz kâr ile, gece yar ile demişler atalar. Yani gündüz kâr ile geçinmekle ama gece de yar ile, kalbinle, gönlünle, ruhunla, okumalarınla, tefekkürünle, kendi hakikatinle yüzleşmenle, yanlışlarını görmenle, şirk kalıntılarını atmakla, tevhide yolculuk yapmakla, sohbetlerde bulunmakla, kendini imal edeceğin kitapları okumakla, onları başka kitaplar okuyarak onları birbiriyle konuşturmakla, onlardan bir yoruma ulaşmakla, yani gece yar ile geçiyor. Gecesi yar ile olmayanın gündüzü hakikaten çok zor oluyor. Çünkü gece yar ile olmak aslında nelerden vazgeçebileceğini görmen demek. Bu vazgeçebileceklerin de belki de bir öncelik sıralaması var. İlk önce hangisinden vazgeçeceksin? Sonra hangisinden? Sonra hangisinden? Bu artarak mı gidecek, yani azimetten mi başlayarak aşağı doğru geleceğiz? Yoksa kolaydan başlayarak zora doğru, güçlülüğe doğru, azimete doğru mu ilerleyeceğiz? Bu da o vazgeçeceklerimizin mahiyetiyle de ilgili olabilir. Bizim de kişiliğimizle, yaklaşımımızla da ilgili olabilir. Mesela bazıları önce en zorundan başlarlar. En zorundan başlar, onu başarır,
onundan vazgeçer. Ondan vazgeçince kendisine bir kuvve-i maneviye gelir.

bir enerji gelir, kendine bir güç bulur. O gördüğü, başardığı güçten dolayı, kendine güveninden, özgüveninden dolayı bunu yaptığıma göre bunu da yaparım diyerek ondan almış olduğu o güzellikle, ondan almış olduğu o enerjiyle, o hüsnü zanla, o öz saygıyla diğerlerini de yapabilir. Ama bazısı da şöyle düşünebilir. Ya ben zorundan başlamayayım. En zorundan vazgeçerek başlamayayım. Çünkü en zorundan vazgeçersem ben onu tam olarak yapamayabilirim. Yerine getiremeyebilirim. Vazgeçebilirim. Tekrar tutkular beni kendine çekebilir. Değil mi? Arzular çekebilir. Hevesler çekebilir. Zevkler çekebilir. Değil mi? Hedonizm halinde getirdiğim şeyler varsa onlar benim ayağıma çelme olabilir. Ben o zaman önce hafifinden başlayayım, önce küçüğünden başlayayım. Onlardan vazgeçe vazgeçme bildiğimi göstereyim kendime. Buradan bir yol bulayım, buradan bir yöntem bulayım ve vazgeçe vazgeçtiğim şeyleri arttırayım. Vazgeçmem gerekenleri sıralamıştım. Hafifinden zoruna doğru, ona doğru giderim. Diğeri de diyecek ki ben işte en zorundan başladım ve elhamdülillah en hafifine doğru geliyorum diye. O da buradan kendine bir kuvve-i maneviye bulabilir. İşte toksik ilişkilerden vazgeçmek gerçekten çok zor. Toksik arkadaşlardan, yani zehirleyici arkadaşlardan vazgeçmek, zehirleyici çevreden vazgeçmek o kadar da kolay değil. Çünkü bazen sen o zehirin zehir olduğunu da anlamıyorsun. Bu sebeple de vazgeçmekte vazgeçemiyorsun. Vazgeçme kararı alamıyorsun. Alsan uygulayamıyorsun. Çünkü başka türlü bir yaşama deneyimin olmadı. Hep o grup içerisinde, hep o neşe içerisinde, o hep zevk içerisinde, o hal içerisine gittiğin için aslında senin ruhunu muazzep eden, zehirleyen, toksik bir durum var. Fakat sen bunu bir şifa zannediyorsun. Sen bunu bir muhabbet zannediyorsun. Sen bunu bir ruhi neşe zannediyorsun. Öyle anlattılar, öyle algıladın. Ezberin öyle. Tefekkür etmediğin için, düşünmediğin için, üzerine gitmediğin için, akıl yürütmediğin için, kalbini hesaba çekmediğin için, ruhunun huzurda mı, azapta mı olduğunu test edemediğin için oradan devam ediyorsun. Belki de ilk vazgeçmen gereken ilişkilerden birisi bu. Belki de ilk vazgeçmen gereken yerlerden birisi bu. Dolayısıyla bu Muharrem ayının ikinci gününde nelerden vazgeçmemiz gerektiği meselesi üzerinde düşünmek lazım. Bu vazgeçişler çok belirleyici arkadaşlar.

vazgeçtin? Sahabe öğretiminden dolayı nelerden vazgeçtin? Aklın akıl yürüttüğünde doğru bulduğun şeyi tespit ederek hangi yanlışlardan vazgeçtin? Kalbini ihtizaza getiren bir doğruyu yakaladığında, bir hakikati yakaladığında bundan dolayı daha evvel yapa geldiğin sana suri bir güzellik, geçici bir sarhoşluk, bir hipnotik etki yapan hangi durumlardan vazgeçtin? Şimdi dolayısıyla yarın hayatın öte tarafına gittiğimizde Cenab-ı Allah'a ve Fahri Kainat Efendimiz'e ben senin için şunlardan vazgeçtim diyebileceğimiz ne var hayatımızda? Ya şimdi söylediğimizde gülebileceğimiz bir şey mi yani? Ben şundan vazgeçtim dediğinde etrafındakiler ya helal olsun sana. Bunu yapabildin mi? Bunu düşünebildin mi? Bunu başarabildin mi? Bununla mücadele edebildin mi? Bunun sonucuna varabildin mi? Yaptın mı bunu? Yaptım. Ya muhteşem, senin elini ayağını öpmeliyim. Yani ne kadar güzel bir örneksin. Sen demek ki bundan vazgeçebildin diyerek tanık olduklarımız varsa da bunları desteklemek lazım. Öte tarafta bunu diyebilmek çok güzel. Rabbim ben senin için şundan vazgeçtim. Bundan vazgeçtim. Hiçbir şeyden vazgeçemeyerek bir şey nasıl olacağız? Vazgeçmemiz gereken şeylerden vazgeçemeyerek nasıl adam olacağız? Nasıl bu inancı insan olacağız? Nasıl bu örfün erkeği, kadın olacağız? Nasıl bu geleneğin, bu kültürün, bu toprakların, bu vatanın insanı olacağız? Vazgeçtiklerimiz zaten bunları oluşturacak. Şehit diyoruz ya, neye şehit diyoruz? Vazgeçene şehit diyoruz. Senin vazgeçemediklerinden, senin yere göğe koyamadıklarından, senin sahip olmak için kendini yırttıklarından, başkalarının canına okuduklarından, ayaklarına hatta kalplerine bastıklarından ne varsa onların tümünden vazgeçmiş adama şehit diyoruz. Dünyadan vazgeçmiş, dünya zevkinden vazgeçmiş, dünyanın varlığından vazgeçmiş, kendi bedeninden vazgeçmiş, hazından vazgeçmiş, gelecek kurgusundan vazgeçmiş, yavuklusundan vazgeçmiş, evlenebilmesinden vazgeçmiş, olabilme ihtimali olan çocuklarından vazgeçmiş, babalık duygusundan vazgeçmiş, Allah ömür verirse dedelik duygusundan vazgeçmiş, vazgeçmiş. Vazgeçebildiği için şehit olmuş. Bayrağı onun için dalgalanıyor. Bu vatanda sen o sebeple rahat yaşayabiliyorsun. Yani buradan bir ölçü alabiliriz arkadaşlar. Evet, vazgeçmiş. Vazgeçmezsek eğer çöpçüler bizi de süpürürler. Cenk Koray'ın çöpçüler aşkımı süpürdüler diyor ya. Vazgeçemediğimizde onlar bir işe yaramayacak. Yorulacağız, tıkanacağız, yolda kalacağız, çürüyeceğiz. Üstümüze karlar yağacak, üstümüze yağmurlar yağacak ve zaten yok olacak. Ve işte o zaman onu, o aşkımızı, o muhabbetimizi, o yönelişimizi, o sakladıklarımızı, vazgeçemediğimizi, lerimizi çöpçüler süpürecekler. O gözle bir dinleyelim. Vazgeçmek zayıflık değildir arkadaşlar, bunu bilelim. Vazgeçmek aslında yüksek bir farkındalıktır. Şarkıdan sonra döndüğümüzde ona bakalım. Vazgeçmek bizi biz yapan şeylerdir. Vazgeçmek kendimizi kendimizden doğurmaktır. Kendi kalbimizde yeniden bir Ahmet, yeniden bir Uğur, yeniden bir Salih, değil mi? Yeniden bir Meryem, yeniden bir Halit, yeniden bir Murat olabilmek demektir. Ayşe, Fatma, Hatice olabilmek demektir, değil mi? Yani Seyhan olabilmek, Pınar olabilmek. Yani kimsen o olabilmek, yani yeniden kendini kendinden doğurabilmek için nelerden vazgeçebildiğin meselesi çok önemli. İşte Muharrem ayın bizim nelerden vazgeçtiğimizi de işaretleri. Hazreti Hüseyin nelerden vazgeçti? Hazreti Hasan Efendimiz nelerden vazgeçti? Hazreti Ali Efendimiz'i çağırdıklarında, değil mi, küfeye nelerden vazgeçti? Hazreti Peygamber tebliğ görevini aldığında nelerden vazgeçti? Değil mi, ona olan güven kaybolacağı bilgisinden vazgeçti, emindi, onun sorgulanacağından vazgeçti, kendi doğduğu şehirden vazgeçti, yetimliğini yaşadığı şehirden vazgeçti, hepsini arkasına bıraktı, dün anlattığımız gibi hicrete gitti, vazgeçti. Vazgeçebildiklerin seni sen yapıyor, çünkü seni damıtıyor, billur hale getiriyor, süzülüyor, süzülüyor, süzülüyor, süzülmesi gereken

0: gerekenler, vazgeçmen gerekenler, bırakman gerekenler, ardında koyman gerekenler, sırtını dönmen gerekenler, onlar süzülüyor, sen onlardan vazgeçiyorsun ve senden bir öz çıkıyor, senden bir hülasa çıkıyor, senden cevher açığa çıkıyor. İşte o sensin. Yani ama vazgeçemediklerimiz olduğunda o cevher, o altın ortaya çıkmayacak. Eğer altın altın olmaklığıyla açığa çıkmak istediğinde etrafındaki çamurlardan, topraklardan şiddetli bir biçimde bir tazikli suya maruz kalmayı göze alamamış olsa, yani etrafındaki o topraktan ve çamurdan vazgeçmeyi göze alamamış olsa, altın diye bir şeyi biz tanıyamayacaktık o zaman. Altının altın olması, bulunduğu yerden vazgeçip çıkmayı ve etrafına bulaşmış olanlardan şiddetli taziklerle onlardan kurtulmayı göze aldığı için, vazgeçmeyi göze aldığı için altın olarak karşımıza geliyor. O işleme de fitne işlemi deniyor, biliyorsunuz. Evet efendim, şimdi bir Erkin Koray dinleyelim.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

vazgeçmek bir zayıflık değildir. Vazgeçmek aslında yüksek bir farkındalığı gerektirir. Vazgeçmek yüksek bir cesareti de, kavi bir cesareti de gerektirir. Yani vazgeçmek, geride bırakmak bir şeydir. İstikamet belirlemek, istikamete azimle yürümek, bunu delille dayandırarak, bir esasa, bir usule dayandırarak yapmak, yani gerçekten bir cesareti de gerektirir. Ve hemen yanı başında yüksek bir farkındalığı da icap ettirir. Çünkü bu aslında bir insani erdem, bu bir ahlaki erdem, bu bir psikolojik erdem. Bir yüksek ruhluluğu, yüksek idealliliği, yüksek ülkü sahibi olmayı gerektiren bir durum vazgeçmek. Hiç kolay değil. Öyle yabana filan atamayız. Mesela hacca gideriz değil mi? Haçta ne yaparız? Dururuz. Vazgeçeriz. Daha evvel yaptığımız her şeyden vazgeçeriz. Giydiklerimizden vazgeçeriz. Konumumuzdan vazgeçeriz. Titrimizden vazgeçeriz. Irkımızdan vazgeçeriz. Her şeyden vazgeçeriz. Yani her şeyi geride bırakırız. Dururuz. Ve ondan sonra bir şey yaparız. Abdeste bir hazırlık yaptın. Setri avret yaptın, istikbali kıble yaptın, secdeni, seccadeni serdin, her şeyden vazgeçersin. O sıradaki işinden, gelecek olan misafirinden, çalan telefonundan, takip ettiğin haberden, ondan, şundan, bundan, ne varsa vazgeçersin. Vazgeçemediğin sürece, vazgeçmediğin sürece niyaza duramazsın, namaza duramazsın. Zaten Allahu Ekber demek, Allah en büyüktür. Onun dışında ne varsa, onun haricindeki her şeyden, beni engelleyen her şeyden, oyalayan her şeyden vazgeçiyorum ve divana duruyorum demiş oluyorsun aslında. Yani dolayısıyla günlük meşgaleleri durdurmak, telaşeleri durdurmak, koşturmaları durdurmak, değil mi? Yetişmen gereken yerleri durdurmak, durduruyorsun. Yani vazgeçiyorsun. Bugün bu mevzuyu vazgeçmek üzerinden tefekkür etmeye çalışıyoruz. Ayla tokuz, terk etmek. Hani o kadar bazı kelimeler, değerli arkadaşlar, dostlar, o kadar çok kullanıldı ki etkisiz kaldı. Ya

bu açmazlarımızı, problemlerimizi, bizi biz yapma konusundaki engellerimizi, içeriye sızmış olan, evet tabii içi, namaz için, içeriye sızmış olan içini doldurmadığımız ama ezberlediğimiz kavramları biraz farklılaştırıp üzerine düşünce tefekkür ederken biraz böyle bakmak lazım. Mesela vazgeçmek, ya dünyayı terk etmek deyince şöyle de geliyor olabilir insanlara. Bu yani yapamayacağın bir şeyi söylemek gibi de ifade etmemek lazım. Dünyayı terk et. Ya dünyayı terk et demiyor kardeşim. En çok namaz da aklına geliyor. Unuttuğun cüzdanı namazda aklına geliyor. Birine söz verdiğin namazda aklına geliyor. Telefon edeceğim dediğin halde edemediğin aklına geliyor. O gün kirayı ödemen gerektiği günü geldiği, işte internetten ödeme yapman gereken aklına geliyor. O aklına geliyor, bu aklına geliyor. Sen dünyayı terk edeceğim dedikçe, dünyayı terk etmek olarak algıladıkça, aslında yaşarken, normal yaşarken fark etmediğin, terk ettiğin, aklına gelmeyen ne varsa onları hepsi, o terk ettiklerin tekrar dönüyor, aklına geliyor. Yani demek ki burada bir problemimiz var. Bunu böyle demek yerine, yani dünyayı terk etmek demek yerine şöyle desek mesela. Yani ben yarım saatliğine vazgeçeceğim. Yarım saatliğine dünyadan vazgeçeceğim. Yarım saatliğine telefona bakmaktan, mesajlarıma bakmaktan, mesaj atmaktan, sesli telefonları cevaplamaktan, haberleri takip etmekten, yapılacak açıklamalara aklımı takmaktan, işte ödemelerimden, şunlardan, bunlardan vazgeçeceğim. Yarım saat, 15 dakika, 20 dakika, neyse yapacağımız işin süresi, ibadetin süresi, vazgeçeceğim. Ama sonra geri döneceğim meşru olanlarına. Eğer böyle dersek, yani zihnimize böyle yazarsak, böyle yazdırabilirsek, bu vazgeçişlerimiz belki zamanla bunları uygulaya, sağlamlaştıra, esaslı hale getire, doğruları tahkim ede, belki o terk etmeye de öyle gidebiliriz. Şimdi benim hani bu yaşıma geldim. Dünyayı terk etmek lazım. Terki dünya lazım. Kalbimizi meşgul etmemek lazım. Dünya işte kalben değil, işte ondan sonra fiilen değil, iş olarak değil, kalben terk etmek lazım filan diye bize anlatanların çoğunun dünyayı terk etmediğini, hatta senden benden daha çok dünyanın içinde olduğunu gördük. O zaman o söylemlerle ilgili de onların içi boş söylemler haline getirildiğini de görmüş oluyorsun. Ama biz bütün bunlar sebebiyle de bunun doğruluğundan, yani doğru bildiğimizin doğruluğundan da vazgeçemeyiz tabii. Mesela oruç da aynı şekilde durmak demektir, vazgeçmek demektir, durdurmak demektir. Günlük yemeği durdurmak, konuşmayı durdurmak, mala yani şeyleri durdurmak, ondan sonra hazları durdurmak, arzuları, hevesleri durdurmak, cinsel ihtiyaçları durdurmak gibi, değil mi? Yani onları durdurmak. Yani onlardan bir süreliğine vazgeçiyorsun. Tahdit edilmiş bir süre var, belirlenmiş bir süre var. O süre zarfında onlardan vazgeçiyorsun. Biraz vazgeçme konusunu, yani ibadetler için, manevi hayatımız için, ruhaniyetimiz için, günlük yaşayışımız için, kalbi hayatımız için, sevdiklerimiz için, yarenimiz için, kendisi için bir şey yapmak istediklerimiz için, kendileri tarafından bir şey yapılındığında böyle hani dünyaları bizim olanlar için, yani bütün bunlardan nelerden vazgeçiyoruz? Nelerden vazgeçmemiz gerekir? Bunlara biraz odaklanmaya çalışıyoruz. Mesela vazgeçmeler bize yeni başlangıçlar olur. Hayatımıza yeni şeyler katar, zararlı şeylerden kurtarırız, gereksiz şeylerden kurtarırız, yük olan şeylerden kurtarırız. Onlardan kurtuldukça, ferahladığımız için zihnimiz rahatlayacak, aklımız rahatlayacak, kalbimiz rahatlayacak, bedenimiz meşguliyetlerden dolayı rahatlayacak ve yeni başlangıçlara, yeni oluşlara, yeni doğuşlara, yeni fırsatlara kapılar aralanmış olacak. Dolayısıyla vazgeçmek aslında bir bakıma da yeni imkanları da, yeni başlangıçları da, yeni dostları da, yeni insanları da, yeni varlıkları da, yeni mekanları da getirebilir. O kapılar bizim için alabilir. Üzerindeki o yorgunlukları, o fazlalıkları, o gereksizleri attığın için, onlardan vazgeçtiğin için sende bir zaman da açılacak. Yani bir zaman dilimi açılacak. Kullanabileceğin bir zaman ikramına uğrayacaksın. O zaman o zamanını kullan.

imkanı olacak. Dolayısıyla bir enerji imkanı olacak. O enerjini doğru yere yönlendirme imkanı olacak. Çıkmaz sokaklardan artık debelenmekten kurtulmuş olacaksın. Kendini daha doğru yerlere taşıyacaksın. Doğru enerjiler üreteceksin. Doğru fikirler geliştireceksin. Daha çok okuyacaksın. Daha çok düşüneceksin. Daha çok dostlarınla, sevdiklerinle, yarenle bir arada olacaksın. Birlikte tefekkür ettiğiniz, birlikte nükteleştiğiniz nice şeylerle uğraşabilme enerjin, zamanın olacak. Bu vazgeçebildiğin zaman olacak. Yani ağırlıklarından, yanlışlıklarından, senin yük altına alanlardan, ezenlerden, dilini dışarıda bırakanlardan, hani güneşin altında böyle köpeklerin oluyor, dilimizi dışarıda bırakan bu dünyanın ağırlıklarından kurtulup zaman kazanacağız, enerji tasarrufu yapacağız ve daha doğru yerlere, daha doğru istikametlere yönelmiş olacağız. Bir de arkadaşlar, bu vazgeçemediklerimiz, vazgeçmemiz gerektiği halde vazgeçemediklerimiz bizim aslında psikolojimizi bozuyor, ruhumuzu daraltıyor, ufkumuzu kısaltıyor, sinirlerimizi zıplatıyor, öfkelerimizi harekete geçiriyor, kıskançlıklarımızı harekete geçiriyor, kaprislerimizi harekete geçiriyor. Yani olmaması gereken ve bizde olduğunda hoşlanmadığımız, hoşlanmayacağımız ne varsa bunları harekete geçiriyor. Yani psikolojimizi bozuyor. Ama vazgeçmemiz gerekenlerden doğru bir sıralamayla, kişiliğimize uygun şekilde ve hazmede belli bir sıralama, belli bir fıkıh, belli bir takvim üzerine, planlama, bir cetvel üzerinden o vazgeçtiklerimizi, en zorundan en kolayına mı gideceğiz, kişiliğimize göre en kolayından en zoruna mı doğru gideceğiz, bunu belirlediğimizde o vazgeçişlerimiz, her vazgeçişimiz bize yeni bir kapı açıyor. Her vazgeçişimiz bize yeni bir zaman fırsatı tanıyor. Her vazgeçişimiz bize bir enerji tasarrufu sağlıyor. Her vazgeçişimiz bize yeni bir canlılık, yeni bir heyecan veriyor. Yeni bir yürüme, yeni bir bulma, sevdana kavuşma, vuslatı canan yapma, muhabbeti derinleştirme, değil mi? Aşkın közünü karıştırma gibi, hangi açıdan bakıyorsanız mevzuya, bunlara fırsat tanıyor ve enerji fırsatı da veriyor. Dolayısıyla o ağırlıklardan kurtulduğumuz için, kaygı ağırlığından kurtuluyoruz, stres ağırlığından kurtuluyoruz, kuşku ağırlığından kurtuluyoruz, gelecek korkusu ağırlığından kurtuluyoruz. Üzerimize vazife olmayanları, vazife aldığımız için, onların üzerine yüklendiğimiz için onlardan kendimizi tanımlamaktan kurtuluyoruz. Onları yaparak var olmaktan kurtulduğumuzda kendimiz için var olmak gibi bir kapı aralamış oluyoruz. Dolayısıyla vazgeçtiklerimiz, eğer gerçekten vazgeçmemiz gerekenlerse, yani doğru bir planlama yapmışsak, bizim psikolojimizi de rahatlatıyor. Ruh sağlığımızı sağlıyor. Daha doğru nefes aldırıyor. Daha sağlıklı baktırıyor. Daha neşeli tutuyor. Daha zinde tutuyor. Kronik yorgunluklarımızı gideriyor. Streslerimizi uzaklaştırıyor. Güvensizliklerimize yeni güven alanları açıyor. Sosyal, ya aşırı sosyal olmamızı ya da sosyal izolasyona kendimizi tabi tutmamızın çemberini de kırmış oluyor. Yani dolayısıyla bizim ruh sağlığımıza da önemli etkilerde bulunuyor. Dolayısıyla çünkü o duygusal ağırlıklarımızdan, duygusal yüklerimizden kurtulmuş oluyoruz. Vazgeçmek bu sebeple de çok kıymetli. Bir de bir tahlil süreci var tabii. Bu vazgeçebilmek için bir tahlil süreci var ya, bir analiz süreci var, bir temiz işlemi yapıyoruz ya. Esasen bu da biraz daha kendimizi tanımamızı sağlıyor. Neleri bıraktığımı, bırakmam gerekenleri bilince, onları ne kadar şimdiye kadar, ne kadar süreyle tanıdığımı fark edince, bunlar üzerine bir tahlilde, bir analizde bulununca, bu kendimi bir tanıma sürecine giriyorum. Yanlışlarımı görüyorum.
takılmalarımı görüyorum, kilitlenmelerimi görüyorum, kapaklanmalarımı görüyorum, yanlış algılarımı görüyorum, bu yanlış algılarıma nasıl tapındığımı görüyorum, bu ezberlerimi nasıl gerçeğin kendisiymiş gibi, hakikatmiş gibi karşıma koyduğumu, neredeyse ona secde ettiğimi görüyorum. Bütün bunlardan vazgeçince kendimi de tanımış oluyorum. Kendimi analiz ediyorum. Kendimi laboratuvara koymuş oluyorum. Ve her vazgeçtiğim biraz daha kendimi tanımama, her vazgeçtiğim biraz daha o süreci derinleşmesine sebep oluyor. Dolayısıyla değerli dostlar, bu mesele kıymetli. Zaten bu vazgeçiş meselesi esasen bir sabır gerektiriyor. Dikkat gerektiriyor. Gayret gerektiriyor. Sürdürülebilir bir emek ve dikkat gerektiriyor. Başkalarının söylediklerinden, yargılamalarından, öyle mi yaptın, böyle mi yaptın, sen öyle değildin gibi başkalarının el alem ne der meselesini de direnmeyi de gerektiriyor. Yani ciddi bir sabır gerektiriyor. Tabi bunu da ancak insan bir teslimiyetle yapar. Bunu yapacağım, Allah'ın yardımını bekliyorum, Cenab-ı Allah bana burada yardım edecek diye bir teslimiyetle ancak bunu yapabilirsin. Dolayısıyla burada vazgeçişlerde sabır ve teslimiyeti de böyle kol kola girmesi lazım. İşte hicret de yalnızca bir şehirden bir şehre gitmek miydi? Değil mi? Neler bırakıldı? Hatıralar bırakıldı, çocukluklar bırakıldı, arkadaşlıklar bırakıldı, mezarlar bırakıldı. Neler bırakıldı? Yani nelerden vazgeçildi? Dolayısıyla sadece bedeni bir şey değil. İnsanın kalbini, bugün bahsettiğimiz mevzu açısından tekrar bir cümle kuracak olursak, insanın kalbini karartan ne varsa ondan uzaklaşma cesareti çok kıymetli bir şey. Kibirden vazgeçerek tevazuya, öfkeden vazgeçerek merhamete, karanlıktan vazgeçişle affedişe bir yolculuğa çıkıyoruz demektir. Ve bunu sizler uzatın. Programın sonuna da doğru geldik. Cenab-ı Allah bizlere, Rabbimiz bizlere yükümüzü hafifleten sabırlar versin inşallah. Yolumuzu aydınlatan hikmetler lütfen.

etsin inşallah. Kalbimizi diri tutan güzellikler nasip etsin. Güzel insanlar, güzel dostlar, güzel yarenler, güzel muhipler nasip etsin inşallah. Bunlarla beraber işte o vazgeçtiklerimizi, geçişlerimizi netleştirip daha doğru bir biçimde, daha sağlıklı bir biçimde, daha kararlı bir biçimde inşallah yürümemizi sağlayacaktır. Pişmanlıklarımızdan ders almamıza fırsat verecektir. Geleceğe yürürken umudumuzu kaybetmemeyi, müminlikte kalmayı öğretecektir bize. İşte bu içinde bulunduğumuz Muharrem ayı da vazgeçme kavramı üzerinden de tekrar düşünelim. Haram olma, yasak kılınma ifadesinden yola çıkarak, biliyorsun şiddetten uzak duruyorsun, savaştan uzak duruyorsun, nefsi arzulardan uzak duruyorsun, yani bunlardan vazgeçiyorsun. Muharrem bir vazgeçiş ayı şeklinde de düşünebiliriz. Mevzuya buradan da yaklaşmamız mümkün. Evet, yani kötülükten vazgeçiyoruz, kötücül düşüncelerden vazgeçiyoruz, çelme takmaktan vazgeçiyoruz, insanların önlerini tıkamaktan vazgeçiyoruz, onları tecessüsten vazgeçiyoruz, önlerinden arkalarından laflar biriktirmekten vazgeçiyoruz, onları karalamaktan vazgeçiyoruz, günahtan vazgeçiyoruz, şiddetten vazgeçiyoruz, husumetten vazgeçiyoruz. Yani dolayısıyla Muharrem ayında bütün bunlar bizim için önümüze koymamız gereken vazgeçişlerimiz. Mesela haram ayıları var, biliyorsunuz. Muharrem de o haram aylarından birisi ve kabul edilmiş haram aylarından. Yani sakınılan ay demek. Hürmet edilen ay demek. Savaştan, şiddetten, yol kesmekten, kervan basmaktan, can yakmaktan vazgeçilen ay demektir. Bunlara yasak getirilen ay demektir. Muharrem'i bu açıdan da bir kere daha düşünüp neye hürmet edeceğimiz konusunda bir kez daha gözden geçirmek lazım. Nefsi arzulardan, keyiften, konfordan vazgeçmek lazım. İşte Muharrem ayı bize bunları anlatıyor zaten. Evet değerli dostlar, kibir ve gururdan vazgeçtiğimiz inşallah vazgeçenlerden, geçebilenlerden oluruz. Kendini üstün görme hastalığından kurtulmuş oluruz inşallah. Sadece gücü, itibarı, sevgiyi kendine devşirmekten kurtulmuş oluruz. Şükürsüzlükten kurtulmuş oluruz inşallah. Kibir ve gururdan vazgeçmek, şükre gitmek anlamına da gelir. Haksız kazançtan, İşte avantadan, gasp etmekten, faizden, rüşvetten, ölçü ve tartıda adaletsizlikten inşallah uzak durmak nasip olur. Yalandan, iftiradan, yalancı şahitlikten, dedikodudan, gıybetten, asılsız isnatlardan ve vehimlerimizi gerçek sanmaktan inşallah vazgeçip gerçek mümin olma yoluna girmiş oluruz. İşte mala mülke tapmaktan, bunları bir tutku haline getirmekten, bunları aşırı düşkünlükten, çokluktan, tekasür diye geçiyor ya Kur'an'da, tekasür suresi var. O açıdan da bir bakmak lazım. Çokluk suresi demek, çokluk da övünmek demek. Benim 5 çocuğum var diyorsun mesela, çocuğu olmayan birisi için. Hiç torun olmayan yanında benim 3 tane torunum var, hepsi de maşallah şöyle diyorsun. Çocuklarım çok akıllı torunlarım filan, yani bunlar tekasür açısından baktığın zaman problemli durumlar. Bunlardan da vazgeçmek lazım. Onun için atalarımız demişler ki, hastanın yanında sağlıktan, fakirin yanında varlıktan bahsedilmez. Yani bir ahlak var, bir edep var, bir davranış var, bir şekil var. Yani bütün bunlar hep vazgeçişin içerisine koyabileceğimiz durumlar. Köylüler çarşısında ayna satılmaz, sağırlar çarşısında da kazel atılmaz. Bütün bunlar bizim kültür, toplum aslında formüle etmiş. Yani bu dünya tut

dervişi ol ama en iyi derviş olma tutkusundan vazgeç. En iyi mürşidi bul, hakikati bir mürşidi bul, gerçek bir mürşidi bul, şirk karışmamış olan bir mürşidi bul. Hakikati söyleyen, lafını eden değil, eren bir mürşidi bul. Ama bunun lafını söylemekten vazgeç. Yani dolayısıyla bu vazgeçişlerimiz bizim için çok kıymetli. Yani zulümden vazgeç, şiddetten vazgeç, yetime, öksüze, yolda kalmışlara, hayvanlara,

bize koyduğu, düşünmemizi istediği mühim meselelerden birisi. Yani suizandan, kötü zandan kurtulmak lazım. İnsan bazen kendine karşı da kötü zanda bulunabilir, biliyor musunuz? Her şeyi ben bilirim demek kendine karşı kötü zan değil mi aslında? Bütün hakikat bende, benim hocamda, benim müşidimde demek. Cemalde onda, celalde onda, irfanda orada, onda, kemalde onda filan mesela, değil mi? Böyle şeyleri seviyoruz. Onların reklamını yapmak, onların lafını yapmak değil, onlar olmak önemli. Onun için bu vazgeçme meselesini arkadaşlar bir kere daha düşünelim derim. Bu bizim fethimizin başlangıcı olur. Kendimizi bulmanın, kendimizi aramanın, kendimizle tanışmanın, kendimizi sevmenin, kendimizle kucaklaşmanın fırsatı da olur. Kendisiyle kucaklaşabilen insanlar o zaman başkasıyla da kucaklaşabilir. Onlara da iyilik, hüsün, ahlak, erdem, iyilikler, yardımlar taşıyabilir. Doğru hedefler koyalım. Çabaldan vazgeçmeyelim. Toksik arkadaşlardan, ilişkilerden vazgeçelim. Hayatımızı yeniden tasarlamak buna bağlı çünkü. Vazgeçmenin zayıflık olmadığını hatırlatıyorum. Vazgeçmenin yüksek bir farkındalık olduğunu programın başında söylemiştim. Şimdi veda ederken bir daha hatırlatma gereği duyuyorum. Vazgeçmek pısırıklık değildir. Yüksek bir cesaret gerektirir. Vazgeçmek psikolojik problem değil. Psikolojik aslında bir erdem, bir ahlak erdemi, bir mana yüceliği olduğunu düşünmemiz gerekir. Bugün de böyle bitirelim efendim. Köyümün Yağmurları türküsünü dinleteceğim size Erhan Güleryiz'den. Ondan sonra Kazman'dan da bir şey gelecek. Bugün de burada veda edelim. İyi şeylerden vazgeçelim. Vazgeçmemiz gereken kişiler için vazgeçmemiz gerekenlerden vazgeçelim. Her şeyden vazgeçtim ama asla senden vazgeçmedim. Senin için çok şeyden vazgeçtim. Hatta bazen kendimden vazgeçtim bile diyebilen aşıklardan, yürekli insanlardan, kalbi atan insanlardan olabilmekte nasip olsun inşallah. Vazgeçebilmeyi, yanlışlardan vazgeçebilmeyi, doğrulara açılan bir kapı olarak görme inşallah bilincimizde yerleşsin. Hepimizin yüzüne böyle bir tebessüm, bir gülücük, bir muhabbet, bir neşe, bir enerji taşıyıcı bakış, değil mi? Böyle bir karşı tarafı Allah'ı hatırlatış, peygamberimizi hatırlatış, hayatın hakikatini hatırlatış, ölümü hatırlatış gibi özellikleri de inşallah lütfetsin. Bu da işte bir şeylerden vazgeçebildiğimiz zaman inşallah erişebileceğimiz şeyler. Peki efendim, hayır ve huzur diliyorum. Thank you.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller. Gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse. Ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin.

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Ölmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşayacak.

yaşamaktan, kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından, hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor, eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adımla başlıyorum, İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak, ben sana mecburum, bilemezsin.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar. Gün eksilmesin penceremden. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Ve gönül tanrısına der ki, pervam yok verdiğin elemden. Her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden. Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Gül kadar, zerre kadar. Nereden çıkardınız sevdiğimi? Tırnağımın ucu kadar onu seviyorsam, iki gözüm önüme aksın. İlahi kuşlar, niye gülüştünüz? Yalancı mıyım ben? Hiç yalan söylediğimi gördünüz mü? Kırıntılarla doyar mıyım? Bakın gözlerime. Var mı mavilerimde izi?

gibime. Damarlarındaki kan çoktandır durgun akıyor. Nabzımdaki vuruşlarda denecelik kaldı. Çiçeklenmiyorum. Ayazlanmıyorum adını duyunca. Falan filanca biri gibi yabancı artık bana. Onu sevmiyorum. Vallahi sevmiyorum. Ateş sevilir mi? Kurşun sevilir mi? Gözlerini kapatmış güneş, yıldızlarını yitirmiş siyah, binlerce ah sevilir mi? Sessiz çığlığın kırbaçlı sesinin arasından kara bir trenin ışık hızıyla geçtim. Aşkıma dair, sevdama dair, ona dair, ne varsa yüreğimin derinlerinde çivi söker gibi söktüm.

Onu severken, onu özlerken rüyalarım yanıyordu. Rüyalarım yanıyordu. Alevler yastığımı, yorganımı sarıyordu. Küllendi saçlarım. Küllendi, uyanır uyanır.

0: biliyorum. Çiçekler tanır, gökyüzü tanır, aynalar tanır. Hiçbirine onu yeniden sevmemek için bir kez bile bakmıyorum. Sevdaya alışık güllerim bu yüzden solmuş olmalı. Umursamıyorum. Yine de kapar kapamaz gözlerimi, rüyalarım yanıyor.
1: Radyo Üsküdar.

0: kitabın manisi budur eğer var ise. Bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş. Aşk şarabından içmiş, kim mani duyar ise. Yunus yoldan azıban yüksek yerde durmasın. Sinle sırat görmeye sevdiği didar ise.
1: Ben yürürüm yana yana.
2: Radyo Üsküdar.
0: Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gah eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi, gah akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akan sulayın çağlarım, dertli yüreğim dağlarım. Yârim için ben ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın, güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile, dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Mecnun olup an yürürüm, ol yari düşte görürüm. Uyanıp melul olurum, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim baş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Aşkın beni mest eyledi, aldı gönlüm hast eyledi. Öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yâreyim. Dost elinden avareyim, gel gör beni aşk neyledi.
2: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Bir de evladım, sana biri bir kötülük yaparsa sen de ona kötülükle değil, iyilikle karşılık ver. Ve bunu Allah rızası için yap. O zaman aranızdaki düşmanlık kalkar. Düşmanların bile dost olur. İşte bu davranış senin inancının ve olgunluğunun gereğidir. İyiliğe iyilik her kişinin kârıdır. Kötülüğe iyilik her kişinin kârıdır derler. Sakın unutma. Cenab-ı Hak buyuruyor: İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Yavrucuğum, akrabana ve Müslümanlara karşı zulmedici olma. Onlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli ol. Cennet ehlinden olursun. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki: hısım ve akrabasına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli olanlar cennet ehlinden olurlar. Haya duygusu senin en belirgin özelliğin olsun. Hayırlara ulaşırsın yavrum. Peygamber Efendimiz buyuruyor: haya ancak hayır getirir. Yapamayacağın şeyler için söz verme. Böyle yap.

yaparsan hem halk içinde mahcup olur hem de büyük günah işlemiş olursun. Allahu Teala buyuruyor: ey insanlar, yapamayacağınız şeyleri niçin söylersiniz? Yapamayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük günahtır. Öyleyse yavrum, verdiğin sözü yerine getir. Sözündeki mesuliyeti asla unutma. Allahu Teala buyuruyor: söz verdiğinizde yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. Ashabtan Abdullah İbni Ebil Hamza anlatıyor. Peygamberimizle peygamberlik gelmeden önce buluşmak üzere bir zaman tespit etmiştik. Fakat ben unuttum. 3 gün sonra hatırladım. 3 gün sonra geldiğimde peygamberimiz orada bekliyordu. Ey genç, bana meşakkat verdin. Ben 3 gündür burada seni bekliyorum, buyurdu. Dostlarımla selamlaşmayı ve musafaha etmeyi, yani tokalaşmayı ihmal etme. Böyle yaparsan dostluğun güçlenir, günahların bağışlanır, kurtuluşa erersin. Peygamberimiz buyuruyor ki: İki Müslüman birbiriyle karşılaşıp tokalaşırsa ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır. Çocuklarına karşı merhametli ol, onları öperek sev. Allah da sana karşı merhametli olur. Sevgili Peygamberimiz torunu Hasan'ı kucağına aldı ve öptü. Onu gören bir sahabi: ya Resulallah, benim 10 çocuğum var, bunlardan birini bile öpmedim, dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz: merhamet etmeyene merhamet olunmaz, buyurdu. Müslümanlara karşı 5 vazifem var. Bunları ihmal etmemeye çalış yavrum. Peygamberimizin şefaatine nail olur, toplumda da saygı görürsün. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor: bir Müslümanın diğer Müslümanlara karşı 5 vazifesi vardır. Bunlar: selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazenin arkasından yürümek, davete icabet etmek, aksırana Allah merhamet etsin demektir. Bir cenazeye rastlarsan namazını kıl, sevabı boldur. Sakın arkadaşının ya da akrabasının cenaze namazını uzaktan seyredenlerden olma. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: bir kimse faziletine inanarak, Allah'ın sevabını umarak Müslüman kardeşinin cenazesine takip eder ve kılınıp defnoluncaya kadar beklerse, her biri Uhud Dağı kadar olan 2 krat sevapla döner. Bir kimse cenazenin namazını kılıp defnolunmadan evvel ayrılırsa 1 krat sevapla döner. Sevgili yavrum, borçlanmamaya dikkat et. Mecbur olmadıkça kimseye borçlanma. Hele hele sakın borçlu ölme. Sonra kabirde borcunun karşılığında tutsak olursun. Peygamberimiz buyuruyor ki: en büyük sıkıntı borçtan doğan sıkıntıdır. Müminin ruhu borcu ödeninceye kadar kabirde rehin kalır. Kimseye zulmetme. Mazlumun duası kabul olur. Bedduasından sakın. Peygamberimiz buyuruyor: 3 dua vardır ki kabul olunmasında şüphe yoktur. Mazlumun duası, misafirin duası, anne ve babanın evladına duası. Allah'ın kelamı Kur'an, peygamberimin sana bir emanetidir sevgili yavrum. Ona sahip çık. Hükümlerine uy. Böylece delalete düşmekten kurtulur, yolunu şaşırmazsın. Veda haccında peygamberimiz onu şu sözlerle emanet etti bizlere: müminler, size bir emanet bırakıyorum. Ona
sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Kur'an okumayı ihmal etme. Kekeleyerek de olsa onu oku. Kur'an kalbin nurudur. Dünyanı aydınlatır. Ayrıca kıyamet gününde onun şefaatine ihtiyacın olacaktır. Peygamberimiz buyuruyor ki, Kur'an okuyunuz. Zira Kur'an okuyanlara kıyamet gününde şefaatçi olarak gelir. Kur'an okuyup bu hususta mahareti olan kimse mukarreb meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyip zorlukla okuyan kimseye iki kat ecir vardır. Kur'an yolundan sapma. Şayet saparsan hüsrana uğrarsın yavrum. Ve bil ki Allah seni alçaltır. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allahu Teala şu Kur'an'la amel eden kavimleri yükseltir ve onun izinden gitmeyenleri de alçaltır. Kur'an'dan sure ve ayetlerinden mutlaka bir kısmını ezberle. Yoksa kalbin harap eve döner. Harap evlerde ise baykuşlar uçuşur. Sakın unutma. Peygamberimiz buyuruyor ki, kalbinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap ev gibidir. Namazını sakın ihmal etme. Şayet namazında gaflete düşersen diğer amellerin de boşa gider. Bu senin dünya hayatının boş olması demektir. Hatta nafile namazlarını da ihmal etme sakın. Onlara çok ihtiyacın olacak. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor. Bir kulun kıyamet gününde hesabı ilk evvel sorulacak ameli namazdır. Eğer namazı dürüst çıkarsa felah bulmuş, kazanmıştır. Eğer namazı düzgün çıkmazsa kaybetmiştir. Farz namazları eksik çıktığında aziz ve celil olan Allah, bakınız kulumun nafile namazı var mıdır der. Eksikleri nafile namazlarıyla tamamlanır. Diğer amelleri de bu tarzda muhasebe edilir. Sevgili yavrum, ayrıca senin Müslüman oluşunun en açık alameti kıldığın namazdır, unutma. Peygamberimiz buyuruyor ki, namaz insanla şirk ve küfür arasında bir perdedir. Onlarla, inanmayanlarla bizim aramızda alameti farika namazdır. Namazı terk eden onlara benzemiştir. Camiler senin ikinci adresin olsun yavrum. Camiye gitmeyi ihmal etme. Bu adres seni cennete götürür. Peygamberimiz buyuruyor. Sabah ve akşam camiye giden kimseye her gidip gelişinde Allahu Teala cennetini hazırlar. Namazlarını cemaatle kılmaya özen göster. Ahiret azığını artırırsın. Cemaatle kılınan namazın sevabı yalnız başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir buyuruyor Şefkat Peygamberim. Namazlarının bir kısmını da evinde kıl. Sevabı ziyadeleşir. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, ey insanlar, namazlarınızı evlerinizde kılınız. Çünkü farz namazları müstesna olmak üzere namazın efdali insanın evinde kıldığı namazdır. Sakın cuma namazlarını ihmal etme yavrum. Sonra kalbin mühürlenir, gafillerden olursun. Hakikati göremez, dalalete kalırsın. Peygamberimiz buyuruyor ki, herhangi bir cemaat ya da cuma namazını terk etmekten sakınırlar yahut da Allahu Teala onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Herkese merhabalar. Hocamıza sorularımızı yöneltiyor olacağız. Dini inançlar konusunda yapay zekada oldukça gündemde olan bir konu hocam. Şöyledir sorumuz. Yapay zekaya İslami literatür yükleyerek sorduğumuz sorulara verdiği fetvalara güvenmek psikolojik açıdan nasıl değerlendirilir?
2: Tabii, o tabii.

Yani fetva bir nevi hukuki bir tabirdir. Yani bir kimsenin doğru yanlış nasıl yapacağını söyler. Yani onun için mesela şeyde de internette soruyorsunuz. Mesela dini gerçekleri doğru mu yanlış mı diyorsun. O bir elindeki kendinde var olan bilgilere göre bir fikir veriyor. Ama altında şunu yazar. Hata yapabilir diye altına da sorumluluk sana aittir. Yani buna hemen inanma buradaki bilgilere. Sorgula diye söylüyor. Yani bir yapay zeka bizim hayatımızı kolaylaştırıcı bir şey. Çok faydalı bir şey. Ama onu bir sanki kutsal varlık gibi görme yaklaşımlar çok tehlikeli. Her şeyi bilen bir varlık gibi görme çok tehlikeli. Bu telefon gibi, bir otomobil gibi hayatımızı kolaylaştırıcı olarak düşünelim. Yeni konularla ilgili bilgiye ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Çoğu zaman da güzel bilgiler de veriyor. Onu söyleyeyim yani. Yapay zekaya dini sorular sorsunlar ama muhakkak bunu daha iyi bilenle ikinci bir kontrol yapsınlar. İkinci bir görüş alsınlar, kontrol alsınlar. Daha çok sorgulasınlar. Yani hatta böyle yapay zekayı şaşırtan sorgulamalar da yapılıyor. Yapay zeka bu soruya cevap veremediği için düşünmeye ihtiyacım var diyor. Düşünmem lazım diyor. Yani yapay daha dürüst davranıyor birçok şeyde cevap veremediği zaman. Onun için yapay zeka bizim hayatımızı kolaylaştıran bir şey. Dini konularda sorsanız söyle. Mesela şeriat nedir diye sorsanız yapay zeka hemen şer'i kelimenin etimolojisini söylüyor. Şer diyor mesela şeria nehri var değil mi? Ne var? Suriye'nin başkanı Şara. Bunlar ne demek? Şeriat kökünden geliyor. Şara yol gösteren demekmiş. Şeria nehri su kaynağına giden yol demek. Yani şeriat demek aslında bir doğru yolu sana gösteren demek anlamına geliyor. Yani onu politik anlam yüklememek gerekiyor. Yani aslında Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir kitabı anlamamız için herhangi bir kitabı anlamak için üç şeye bakılır. Giriş cümlelerine bakılır, sonuç cümlelerine bakılır, aradaki öğretiye bakılır. Giriş cümleleri özet verir, sonuç cümleleri bağlayıcı olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman nasıl başlıyor? Fatiha ile başlıyor. Fatiha'da ne diyor? İyilerden mi olacaksınız, kötülerden mi olacaksınız? Ve velet dalin diyor. Yani din demek hesap günü demek. Din hesap kelime, hesap günü demek. Din gününe, hesap gününe dikkat edin ve hayatınız sonuna geldiğiniz zaman bir hesap vereceksiniz ve velet dalin amin derken de yoldan sapanlardan olmayın. İyicillerden mi, kötücüllerden mi olacaksınız? Bunu düşün diyor ve çeşitli peygamber kıssaları anlatıyor. Her peygamber kıssası aslında bir motivasyon hikayesidir. Kur'an-ı Kerim'in içindeki ana temaya baktığımız zaman bak tevhid var, Allah'ın birliğini anlatıyor. İkincisi ahiret, öldükten sonra hayatla ilgili ayetler ikinci ağırlıkta. Üçüncü ağırlıkta adalet konusuna çok önem veriyor. Hatta Şerif Mardin diyor ki ya ben Kur'an-ı Kerim'i okudum, hiç devlet yönetimiyle ilgili hiçbir bilgi yok. Neden acaba? Cevap veremem, anlayamadım diyor. Çünkü vermiş adalet demiş işte. Adalet demek öyle yani. Yani kendi kendinizi nasıl yöneteceğinizi siz karar verirsiniz. Size bıraktım ama tek şartım adalet uymanız diyor. Adalet diyor ve ahlak. Ahlak, ibadet. Bunlarla bütün dört tane ana teması var burada. Bunu görüyorsunuz. Bir örneği de şeyde vardır. Peygamberimizin Asr-ı Saadet'te Hulefai Raşid'in döneminde biliyorsunuz. Seçimle gelmiş halifeler. Bir şekilde. Yani babadan oğula geçmemiş. Seçimleyin. Peygamberimiz vefat ederken herkes yerine Hazreti Ali'yi vekalet bırakacak, halife bırakacak derken bırakmamış. Yani demek ki insanlık artık gelişti. Kendi kendinizi yönetebilecek seviyeye geldiniz diyor. Ama daha sonra tabii hilafet saltanata inkılap ediyor ve ortada asırlardır süren bir şey dönem başlıyor. Yani özünden sapmış bir dönem başlıyor. Ama şu anda aslında bu insanlık kendi kendine yönetecek döneme insanlık yeniden geldi. Onun için ben demokrasiyle İslamiyet arasında doku uyuşmazlığı olmadığını düşünüyorum. Bunu da söyleyebilirim. Ve Kur'an-ı Kerim'in son ayetine baktığımız zaman nasıl bitiyor anlam olarak? Nasıl bitiyor? Nas felak sureleriyle bitiyor. Ne? Nas felak sureleri ne?
Bu böyle bir dünya hayatına yaşadıktan sonra zorluklarla karşılaşacaksınız, sınavlardan geçeceksiniz, bu kısaları kendinize rehber

edin ama problemleri çözemezseniz bana sığının diyor. Bak, kötülüklerden, şeytanın şerrinden, hasetten bana sığının diyor. Haset de insan için hayatında en çok hata yaptırtan şeydir, kıskançlık. Kıskançlığın sebebi de insandaki analoji duygusudur bak. Akıl yürütme yöntemi.

0: duygusu ve ortaya çıkan kıskançlık duygusu. Şeytani bir duygu olarak biliniyor. Bütün bunları anlatıyor ve bunun sonucunda da bana sığının diyor. Kur'an-ı Kerim'in ana fikrine baktığımız zaman aslında bizim hayatımızda çok önemli bir yol gösterici bir kutsal metin olduğunu görürüz.
1: Nevzat Hocam, burada sizden öğrendiğim bir başucu sözünü de söylemek isterim. Hazır teknolojiyi konuşuyorken, teknoloji bizatihi tarafsızdır.
0: Evet. Tabii yani yapay zeka ya bu gözle soru sorsunlar, emin olun ya oradaki bilgileri yol gösterici olur.
1: Artık programımızın sonlarına doğru hocam, benim de çok beklediğim bir sorumuz vardı sevgili izleyenimizden gelen, ateizmle ilgili hocam. Nevzat Hocam, insanlar zamanla mı ateist olur? Dini duyguların yoğun yaşayan bireylerde psikolojik sorunların daha fazla görülme olasılığı nedir?
0: Ateist olan insanlarda mı? Evet. Şimdi ateist kişilerde, yani ateizm de bir inançtır, onu söyleyeyim. Nasıl? Bir inançtır. Çünkü ateizm bir, bilimsel bir kavram değildir. Yani bilim inançtır. Hatta şey olmuş böyle, adamın birisine, gencin birisine soruyorlar, ben ateistim. Bizki arkadaşlar diyor ki, ben senin ateist olduğuna inanmıyorum diyor hepsi. O zaman çocuk en son diyor ki, bak Allah şahit olsun ki ben ateistim diyor. Yani düşün, yani sıkıştığı zaman inanç bu onu. Ya bu ateizm bir inançtır, onu söyleyeyim. Bir bilimsel bir kanıta dayalı bir bilgi değildir. Onun için kimi inançlar, rasyonel inançlar bilimseldir. Rasyonel olmayan inançlar bilim dışıdır. Onun için biz rasyonel inanç içerisinde olursak bir insanın ateist olması mümkün değil. Onun için inançlarımızı düşünce hakikate götüren 4 tane yol var. Biri deney ve gözlem, işte laboratuvar, fizik, kimya gibi, yani yaptığımız şu andaki bir pozitif bilimin laboratuvarı. Hakikati götüren ikinci yol akıl yürütme yöntemleri. Bu düşünce deneyleridir bunlar. Mesela teorik fizik böyle bulunmuş, MR cihazı böyle bulunmuş, kuantum fiziği böyle bulmuş. Önce teorik fizikte düşünce deneyleriyle böyle olmalı deniyor, deneyler yapılıyor. Mesela geçtiğimiz yıllarda kuantum dolanıklığı kanıtlandı. 2022'de yanılmıyorsam Nobel ödülü aldı iki fizikçi. Bu kuantum dolanıklık ne demek? Bu zamanın izafiyetini Einstein ispatlamıştı. Şimdi maddenin izafiyetini ispatladı. Madde diye bir şey yok. Aynı anda hem varız hem yokuz. Bir sanki biz madde gibi görünen bir evrende yaşıyoruz. Yani gerçek evren, yaşadığımız evren bizim için bir illüzyon şu anda. Yani böyle bir yaşıyoruz. Bu sorusunu sordurdu bu. Bu nedenle böyle bir durumda ateist bir insan eğer samimi ise akıl yürütme yöntemlerini kullanır. Bak, laboratuvar var, akıl yürütme yöntemleri var. Üçüncüsü de rasyonel sezgiler var. İnsan hakikat arayışı içerisine giderken Newton'un elmayı düştüğünü gördüğü zaman yer çekimini bulması gibi, Arşimet'in şeyi bulması gibi böyle. Yani bunlar rasyonel sezgiler, yani akla uygun sezgilerle bu doğru diyorsun. Ondan sonra kanıtlamaya çalışıyorsun ve kanıtlıyorsun. Ve dördüncüsü de rasyonel inançlar, hakikate götürür. Rasyonel inançlar. Bir 4 yolda hakikati bulabilir insan. Gata'dayken 93 yılında böyle doçent arkadaşlarla yemekten sonra sohbet ediyorduk. Ateist olan bir arkadaşımız, ateist olarak bilinen arkadaşımız geldi bana, dedi ki, soru masada herkese sordu. Sen Tanrı'ya inanıyor musun? İnanıyorum dedi. Yani sırayla sordu. Neden inanıyorsunuz dedi. Yani sorguluyor çocuk. Aramıyor. Hakikati aramaya çalışıyor. Kendisi inanmıyorum diyor. İşte beni rahatlatıyor. Diğer arkadaş da beni mutlu ediyor dedi. Bana sordu. Ben bilimsel olarak inanıyorum dedim. Çocuk şaşırdı. Bilimsel olmaz ki. Bilim ayrı, din ayrı dedi. İkisi bir arada olmaz ki dedi. Hayır dedim ben. Karl Popper'ın 1920'li yıllarda tespit ettiği bir akıl yürütme yöntemi var. Bu yanlışlama yöntemi. Yanlışlama yöntemi. Mesela bu odada diyelim bir iğne olmadığını göstermek için, olduğunu göstermek için ispatlamam yeter. Olmadığını göstermek için, yani senin tezini yanlışlamak için duvarların işi dahil olmadığını kanıtlamam lazım. Sen bu evrende bir yaratıcının olmadığını kanıtlayabilir misin? Kanıtlayamam dedi. Ondan sonra soruyu kesti. Ama yemek yemeyi bıraktı, böyle oturuyor kalkıyor, oturuyor kalkıyor. Yani ateizmi demek ki kanıta dayalı değil bir bilgi.

0: Yani ateizm sorusunu soranlar muhakkak hakikati arasınlar. Ateizm de bir inançtır. Tanrı'nın olmadığını ispat edebiliyorlarsa, ölümden sonraki hayatla ilgili açıklama getirebiliyorlarsa o zaman saygı duyarız. Ama yani şu anda evrende istisnasız tek gerçeklik ölüm gerçekliği. Yani Tanrı, yaratan Allah iki şeyi kontrolünü almış, hiç kimseye vermiyor. Biri ölüm, ikincisi geleceği, geleceğin kontrolünü sadece ben bilirim diyor. Sizde değil diyor. Kaybı ben bilirim diyor. Yani onun için insan kontrol duygusu, yani yüksek insanlar kendini yeryüzü tanrısı gibi görüyorlar. Yeryüzü gibi tanrısı görmesinler. Yani biz yeryüzü tanrısı değiliz. Kontrol edebileceğimiz gücümüzün yettiği şey var, yetmediği şey var. Ve hayvancıklar da bizi dinliyorlar, onaylar gibi. Bu soruyla böylece bitirelim.
1: Açık alanda olmanın faydası hocam. Evet. Güzel bir ortamdayız. Şöyle ki hocam, aslında o zaman aşırı dindarlıkla alakalı değil. Yani biraz bilinçsizlik ya da az bilgiden de kaynaklanıyor gibi düşünebiliriz ateizme. Son olarak Nevzat hocam, en güzel soruyu en sona sakladım diyebilirim. Şöyle, inanç ve mantığa artık bir seyircimiz çok güzel bir soruyla değinmiş. Şöyle, İnsanlar yaşamın anlamını ve evrendeki yerleri keşfederken bazen mantığa, bazen de sezgilere dayanırlar. Fakat bir inancı mantıkla oturtma çabası bir zorunluluk mudur? İkna olmamaya çalışmak, bilinçsizce inanmak anlamına mı gelir?
0: İkna olmamaya çalışmak, bilinçsizce inanmak anlamına çalışmak. Yani kişi böyle durumlarda, yani bu... Çok güzel ya.
1: Çok güzel. Küçük misafirimiz.
0: Yani çok dilsiz dostlarımız hayvanlar, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Neyse, biz şey yapalım, devam
1: Eşlik
0: edelim.
1: Hocam,
0: soruyu bir daha tekrar oku.
1: Tabii ki. Tam olarak okuyayım. Bir inancı mantıkla oturtma çabası bir zorunluluk mudur?
0: Mantıklı
1: İkna olmamaya çalışmak, bilinçsizce inanmak anlamına mı gelir?
0: Şimdi bilimle dinin inancı yaklaşımı şöyle. Yani bir din diyor ki, Tanrı'nın varlığını baştan kabul et, rahat et diyor. Ama daha sonra aklına uygun olup olmadığı ile ilgili analiz yapabilirsin diyor din. Akla uygun olmayan şeyleri din dışına atabilirsin diyor. Din, tevhid dini diyor ama bunu. Bilim ne diyor? Bir şeyi ispat etmeden inanma diyor. Bilim, pozitif bilimle öğretin. İspat etmeden inanma diyor. Şu anda akıl yürütme yöntemleriyle mesela İbn Sina şöyle söylemiş. Öldükten sonra hayat, ahiret hayatı, öldükten sonra diriliş bir inançtır. Bunu kabul ederiz ama akıl bu yoldan gitmez demiş. Bir İbn Sina'nın zamanındaki bilgilerle onu kanıtlayamamış işte İbn Sina, ama inanıyorum ama ispat edemiyorum demiş. Ama 21. yüzyılda biz şanslıyız. Şu anda nörobilimin etkisiyle, kuantum fiziğinin etkisiyle, yani akıl yürütme yöntemlerinin beyindeki algoritmaların, beyin algoritmayla çalışıyor çünkü. Onların bulgularıyla biliyoruz ki biz şu anda inanç, rasyonel inanç var. Ve mantıklı din ve bilim mantıksal bir çerçevede birleşiyorlar. Temel mantıklar. Ama bu ancak tevhid inancında olur. Tevhid inancının diğer inançlardan farkı nedir? De bunun en güzel anlatan, tevhid inancını anlatan bir yaratıcılığı, öyle bir yaratıcı olmalı ki madde ve uzay cinsinden olmamalı. Madde zaman cinsinden olmamalı. Yani bu doğurulmamış olmalı ve doğuran olmamalı. Diğer bir özelliği, her şey ona muhtaç olmalı, o hiçbir şeye muhtaç olmamalı. Her şey onun kontrolünde olmalı ama o kendini göstermemeli. Her mutlak ilim sahibi olmalı, mutlak irade sahibi olmalı, mutlak güç sahibi olmalı, mutlak hikmet sahibi olmalı. Mutlak hikmet süper determinizm demektir. Bizim görünmediğimiz sebepler var. Biz göremiyoruz ama var. Bu demektir. Bu sahibi olmalı. Böyle bir inanç olursa ancak akla uygun inanç oluyor, rasyonel inanç oluyor. İşte bunu Bilgelik Psikoloji kitabında bunu anlatmaya çalıştım. Rasyonel inancı. Bu inanç, İnanç Psikoloji kitabında da 2010 yılındaki bunlar anlattım. Bunlar tesadüfi varoluşu değil, tasarımsal bir varoluşu gösteriyor hayat. Biyoloji bilimi, fen bilimleri. Fen bilimleri varoluşu tek tanrı inancına aykırı değil, tek tanrı inancının kanıtı durumdalar şu anda. Onun için Allah'a götüren

0: üç tane yol var bak. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi Peygamberimiz hayatı, üçüncüsü de kainat kitabı. Kainat kitabı, fizik, kimya, biyoloji, nörobilim, bütün bunları incelediğimiz zaman hepsi varoluşu açıklayan birer bilgi ve kanıt haline döndü. Onun için bu zamanda bilime bu gözle bakacağız. Trafik levhalarına bakarken ya ne güzel süslü, ne güzel yapılmış bir levha dersen, o sadece onun ismine önem vermiş olursun. Anlamına önem vermemiş olmuşsun. Trafik levhasının anlamı nedir? Buna manayı harfi deniyor. Yani bir büyük bir kitabın küçük bir harfi gibidir. Büyük bir anlamın bir parçası gibidir. Kendi ismiyle varoluşu anlayamayız. Bir kalemi ele aldığımızda mı, o kalemin anlamı nedir? Yazı yazmak için. Kalem kendisi için yok. Süslü bir varlık olduğu için yok. Anlam boyutuna bakarsa bir insan, evrene, kainat kitabını anlamsal boyutla bakarsa varoluşunu, evet, yaratanı bulur. Ama anlam boyutuyla bakmazsa, evrenin nasıl çalıştığına bakarsa bulamaz. Ama evren neden var diye bakarsa, onun için pozitif bilimler evrenin, kainatın, varoluşun böyle nasıl çalıştığıyla ilgilenir. Ama anlam bilimleri evrenin neden var olduğuyla ilgilenir. Onun için anlam gözüyle baktığımız zaman hakikati buluruz.
1: Nevzat Hocam, bugün din ve inanç psikolojisini kıymetli hocamla ele aldık. Şöyle ki hocam, sosyal medya platformlarınızdan gelen mesajlar ve DM'ler üzerinden yorumlara da dayalı olarak söylemek isterim ki, kaç kalbe dokunduğunuzu, ne kadar çaresiz kalan hayatlara yol olduğunuzu burada sevgili izleyenlerimizin huzurunda size iletmek isterim. Var olunuz hocam.
0: Rica ederim.
1: Sevgili izleyenler, bir sonraki sohbet serimizin konusunu birlikte belirlemek isteriz. Görüşleriniz, düşünceleriniz bizler için kıymetli. Aşağıda yorumlar kısmına lütfen bırakın. Sağlıcakla kalın efendim.
2: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Bir gün gelir de unutulmuş insan, en sevdiği hatıraları bile. Bari sen her gece yorgun sesiyle saat 12'yi vurduğu zaman beni unutma. Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar, seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma. O saatlerde serpilir gülüşün bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm, bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksımdaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün, çok uzaklarda da olsan yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma.
0: Radyo Üsküdar.
2: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

kişi. Yaş yazın diyesen yetmişi, ağzında yoktur bir dişi. Bir utan kızına aşık olar mı adam? Düzü dolan düz otur ay kişi. Yaş yazın diyesen yetmişi, ağzında yoktur bir dişi. Bir utan kızına aşık

0: yaşı özüm diyesen yetmişi. Ağzında yokudur bir dişi, bir utan kızına aşık olar mı adam?
1: Radyo Üsküdar.